0: Çiver lem kotinlav tularımız. Tinlasis lem FM. Yaxsı kinli bol heysiz. Bunu aytayman men, Anna Akbika Sulimovic.
1: Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia LEM FM.